0: Nein.
1: Aman. Aman. Şu rakıya köpedin. Aman. Aman. Doğalit. Hel. Mahne.